0: Kansas City.
1: Sanomak.
0: Afiyet olsun, hoş beyin diye World Cup. Beybol ya öyle çok. Yani bu ya, alo. Faruk.
1: Ya.